Alikanzine ume na hasi mati kuwaza pa Gold School hapa. Sekataenda pa number 3 and it itakuda number 2 and 1. Zacho ombe ziri kupisa. Ndola kumbo kuzora na ifuti kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
celebrate the top two zedu zezuva ranhasi. Ehe, munofunga kuti pananiko pa number 1 ne number 2? Ndisenderei ma messages ipapo, ndisenderei ma messages timboona. Ah, kwanzi gospel top 20 handichairuzi zvakare. Oh, number dzedu dzemusiyo 071 9255655, 071 9255655, 071 9255655. Regai ndimboenda ku old school tim celebrate huru dzacho mbiri. Ehe, kupa ndinobva ndazvambura zveregai ndizvambure ndichiti icho zvinotoda zodzo izvi kuita pa number 1 ne number 2 kaipa.